0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

aşkının doruğunda uysal, sevgisinin gücüyle vahşi, yeşil mavi mutluluğunda tutkusunun esiri bir kadın yaşar.

için. Ne şarkılar yazıldı senin uğruna. Ne destan saçlar yaşandı her sokağında. Sebep neydi? Kimdi? Kimdi bu kadar zalim olmana?

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Adım Dilan. Yaşımı henüz doldurdum. Gözlerim yeşil, yanaklarım tombul, kestane rengi saçlarım. Kırmızı da bir yakışıyormuş ki, sormayın. Burada doğmuşum. Kimileri Diloş diyor kadınların, annemse Diloş'um. Ben bir bebeğim, sizin bebekleriniz gibi. Tek farkım, tutuklu oluşum. Annem güzel bir kadın, tüm anneler gibi. Babamsa bir kartpostal. Ara sıra zarf içinde görmeye geliyormuş beni. Bırakmıyorlarmış kapıdan, dosyalıyorlarmış. Anlıyorum ki kartpostal çocuğu olmak kötü, çok kötü. Böcekleri sevmiyorum, kanımı emiyorlar benim. Zaten sütü yok annemin, çekilmiş. Yüreğinden insanlık çekilmiş büyükler gibi. 20 ay olmuş dama düşeli. İffetine dokunan birisini öldürmüş annem. Henüz görmediğim babamla. Kartpostalı bir dama koymuşlar. Annemi bir dama. Ben hapisteyim, anladım. Fakat anlamadığım, böcekler ne suç işlemiş de düşmüşler mapusa. Onların da mı babası kartpostal yoksa? Özlüyorum bir kelebek olmayı. Kanatlarımı anneme alıp gökkuşağına doğru kanat çırpmayı. Bir daha dönmemecesine orada kalmayı. Biraz sonra banyo yapacağım çamaşırla elinde. Ve yine hastalanacağım. Mapusluk zor. Ben biliyorum. İstedim ki siz de bilesiniz. Daha beteri var. Eğer hala insanlık kalmışsa yüreğinizde, bu ayıp, bu utanç benim vebalim.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi. Arada

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Aşkı gönlüne koyan da o, aşkı gönlünden kovan da.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz dedi.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalan.

0: Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

İçimde duygular kör düğüm oldu. Çözeceksen buyur gönül haneme. Ne yazacak şiir ne de söz kaldı. Sezeceksen buyur gönül haneme. Ayırıp bedeni can yeleğinden, kurtularak nefsin her dileğinden, topyekün hayatı aşk eleğinden, süzeceksen buyur gönül haneme. Bin bir kaygıyla korkular saçtım, kendimi görünce kendimden kaçtım. Halimin resminden bir sergi açtım, gezeceksen buyur gönül haneme. Uzanır sonsuza aşkın yolu bir, baki olmak için bir gönüle gir. Bu yolda ne varsa gurura dair, ezeceksen buyur gönül haneme, ezeceksen buyur.

0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
4: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Radyo Karadeniz 88.6.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Şampiyon.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne, yeni bir haftaya ve yeni bir aya, Haziran ayındayız efendim. O yazın mis gibi kokusu vallahi gelirken böyle taze taze içime çektim. Yazı hakikaten seviyorum ya, değil mi İrem? İrem de benimle birlikte yazı seviyoruz efendim. Sıcak mıcak ama vallahi yaz havası, yazın o deniz ışıltısı olsun, yaz meyveler olsun, hepsini seviyoruz. Ha şu an neredeysiniz efendim? Sizinle birlikteyiz. Evinizde böyle hazır kahvenizi alın. Şöyle bizimle birlikte güzel bir güne başlayın. Çünkü bugün çok güzel bir sohbetimiz olacak. Birazdan ama önce bir müzik, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hadi o zaman başlayalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkesin böyle hayatında, hafızasına kazınmış, eminim böyle yıllar geçse de unutamadığı özel anlar vardır. Kimisi işte başarı olabilir, kimisi bir kavuşma olabilir, kimisi de hayatın içinden küçük bir tesadüfler de olabilir. Herkesin özeli kendine deriz de hakikaten öyle böyle küçük ama asla unutamadım. Mesela genellikle ben eski arkadaşlarıma sorduğumda ya o üniversite yıllarını hiç hayatım boyunca unutamıyorum diye söyleyenler oluyor. Kimisi işte diyor ki ilk aşkımı hiç unutamıyorum diyenler oluyor. Peki sizin hafızanızda en özel yeri olan an hangisi? Yani hatırladığınızda böyle yüzünüzü gülümseten, kalbinizi ısıtan ya da sizi duygulandıran o anı bizimle paylaşmak isterseniz 0312-985-088 alttan mesaj atabilirsiniz. Bekliyorum efendim. Belki sizin hikayeniz bu sabah başka bir dinleyiciye ilham olabilir. Hiç bilemeyiz. Eminim herkesin hayatında küçük de olsa unutamadığı, böyle hep hatırlattığında da ya hafızamı unutsam da şu hafızamda hep kalacak dediği eminim küçük anları, küçük dostlukları vardır. Mesela şöyle geçmişe dönüp baktığımda ben aynı mahallede oturduğum 20 yıllık dostlarım vardı benim. Onları hiçbir zaman onlarla yaptığım sohbetler, muhabbetler, işte gezmeler olsun o anı hiçbir zaman unutamıyorum. Çünkü o anı hep hatırladığımda şu anki dostluklara ve arkadaşlara baktığımda aslında ne yazık ki böyle bir menfaat çabasına ya da işte al gülüm ver gülüm çabasına girdiğimiz anlarımız oluyor. Şöyle bakıyoruz hani gerçek dostluk var mı diyoruz ya bazen ya da gerçek arkadaş var mı diyoruz ya şu zamanda. Bazen şey söylüyor ya hocam diyor şu zamanda arkadaş nerede ya da dost nerede diyoruz. Bazen evet hakikaten dost bulmak, arkadaş bulmak şu zamanda zor olabilir ama ben hep geçmişe dönüp baktığımda o bizim zamanımızda dost böyle bir menfaat, bir çıkar ilişkisi yoktu. Herkes yüzey pak yani eğer bir şey yapacaksa bile açık açık belli ediyordu, böyle sinsi değildi. O yüzden ben şöyle gelişmişe geriye gidip dönüp baktığımda kendimi unutamadığım ne var dersek o dostluklarla arkadaşlarım olsun, dostluklarım olsun, o muhabbetler, ne bileyim işte o dönemdeyken yapmış olduğumuz gezmelerimiz, onları hiçbir zaman unutamıyorum. Yani hafızamın her zaman bir köşesinde. Çünkü bazen çok daraldığımızda, böyle mutsuz olduğumuzda bazı anıları tekrardan gittiğimizde diyorum ki ya iyi ki yaşamışız. İyi ki bu hayatımızda olmuş. İyi ki böyle dostluklar küçükken de olsa her daim yanımızda olmuş. Bunlar çok kıymetliydi bilmiyorum ama sizler ne düşünüyorsunuz? Hadi buyurun mikrofonu size bırakıyorum. Çok konuştum ya.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bugün en güzel, hayatınızı unutamadığınız hatıralarınız illaki vardır dedik ve şöyle bakıyorum mesajlara. Mehmet Bey yazmış, demiş ki günaydınlar. Benim unutamadığım an ilk kez baba olduğumu öğrendiğim gündü. O haberi aldığımda dünyalar benim olmuştu. Tarif edilmesi zor bir mutluluktu. Aradan yıllar geçti ama o günkü heyecanı ve kalp çarpıntısı hala hissediyorum. Hayatımın en güzel anı olarak hafızamda yerini koruyor demiş. Ne kadar kıymetli, ne kadar güzel. Ben bazı haberler vardır. İnsan hayatını böyle ikiye ayırır ya, öncesi ve sonrası diye. Baba olacağınızı öğrenmek de gerçekten onlardan bir tanesi. Bu güzel anınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz Mehmet Bey ve o zaman sıradaki parçayı size armağan ederim.

sevgili dinleyicilerimiz, hatırladığınız, unutamadığınız anlarımızdan bahsediyorduk ya. Sevinç Hanım demiş ki benim unutamadığım an yıllar sonra üniversiteyi kazandığımı öğrendiğim gündü. Ailemle birlikte o haberi aldığımızda yaşadığımız mutluluk hala dün gibi hatırlıyorum. Annemin gözlerindeki gurur ve babamın yüzündeki tebessüm hayatım boyunca unutamayacağım en güzel anlardan bir tanesi olduydu. Ya o anlar o kadar kıymetli ki, özellikle o üniversite yılları, o üniversiteye ait hatıralar, anılar çok kıymetli. Yani insan bence geçmişe dönüp baktığında ya şu da şu olmuştu, biz de üniversitedeyken şunu yaşamıştık demek çok çok kıymetli, güzel bir duygu bence diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bizlere WhatsApp numaramız 0312 985 0886'dan mesaj atabilirsiniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Sevgili dinleyiciler, bu sabah böyle hayatımızda bazen öyle anlar yaşatır ki işte üzerimizden yıllar geçse unutamadığımız anlarımızdan bahsediyorum ben. Bir mezuniyet haber alırsınız, ne bileyim bir kavuşma, bir ilk maaş, bir evlilik teklifi, ne bileyim bir çocuğun dünyaya gelişi, belki uzun zamandır beklenen bir özlemin sona erdiği an da olabilir efendim. Her ne olursa olsun hayatımızda unutamadığımız anlarımız illaki oluyor ve sizlerden gelen mesajlarla şöyle baktığımız zaman bir dinleyicimiz demiş ki merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Benim unutamadığım an üniversiteyi kazandığımı öğrendiğim günü demiş. Ailemle birlikte sevinçten gözyaşı dökmüştük. O hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi demiş. Bir başka dinleyicimize demiş ki günaydınlar, benim unutamadığım an askerden döndüğüm gün annemin beni kapıda karşılamasıydı. Yıllar geçse de o sarılışı hala unutamıyorum. Tüm dinleyicileri sevgiler demiş. Ne kadar kıymetli, hala böyle unutamadığınız anlar, her daim hatırlayacak olan anlarımız çok çok kıymetli efendim. O zaman bu sıradaki parça sizleri unutamayan insanlara gelsin.

sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sizlerden gelen mesajları şöyle bir bakıyorum. Dinleyicimizin bir tanesi demiş ki, uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımı yıllar sonra sokakta karşılaşmak en unutamadığım anlardan bir tanesiydi demiş. Tesadüflerin bence en güzel, hele hele eski dostluklar her zaman ayrı bir yer tutar bizde. Valla çok çok güzel bir tesadüf olmuş efendim. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, ilk maaşımı aldığım gün hala aklımda, küçük ama gurur vericiydi demiş. İnsan emeğinin karşılığını alması o kadar güzel ki, hele ilk maaşıysa hiç o ilkler unutulmuyor. Hemen bir ilk maaş alınca ne yaparız? Ya yemeğe gidilir efendim, ya bir baklava alınır. Böyle küçük gibi görünen ama hayat boyu unutulmayan güzel bir özel bir an bence. Paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, bazı insan böyle duruyor ve kendi geçmişiyle şöyle bir bakıyor efendim. Öyle büyük şeyler değil aslında ama aklında kalanlar böyle küçük anlar. Ama nedense en çok da onlar kalıyor insan içinde. Yani bir bakış, kısa bir yolculuk, beklenmedik bir haber ya da yıllar sonra bile hatırlayınca insanı böyle içini ısıtan bir an olabiliyor. Zaman geçse bile bazı şeyler bence hiç ama hiç değişmiyor, hele hele içinizde kaldıysa. İlginç olan şu ki insan en çok da o anlardan böyle kendini hatırlatıyor. Ne yaptığını, nerede olduğunu, kimlerle olduğunu. İşte böyle anlarla dolu bir sabah içinde böyle herkesin hiç unutamadığı anlarına şahit oluyoruz. Çok kıymetli mesajlarınız bizim için. Bizler tekrardan WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0312 985 0888. Zaten bizlere mesaj atabilirsiniz. Herkesin içinde eminim bir yerde böyle sakladığı sessiz ama böyle güçlü hatıraları vardır. Biz de biraz olsun o hatıraların arasında böyle bu sabah öyle dolaşalım istiyoruz. Hadi buyurun.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Evet sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci saatindeyiz efendim. Bu saatimizde de böyle biraz şöyle derinleşelim, biraz farklı konu işleyelim istiyorum. Böyle aile içi ilişkiler üzerinden konuşalım istiyorum. Aile içinde en çok gözden kaçan şeylerden bir tanesi olarak şöyle gözlemlediğim zaman, bazen bana danışanlarım da geldiği zaman, şu sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiğini fark edememekten bazen şikayet ediyorlar. Hakikaten biz aile içinde farkında olmadan ya da gözden kaçırdığımız sınırlarımız olabiliyor ve nerede başlayıp nerede bittiğini bazen bilemeyebiliyoruz. Bazen hani sevgi adı altında yapılan her şey iyi niyetli olsa da karşı tarafın aslında farkında olmadan alanına fazla müdahale ediyor olabiliriz. Bazen işte ben senin iyiliğini düşünüyorum cümlesi çok fazla eşler arasında çok kullanılır. Ya ben sen düşünemedin ama bak ben düşünüyorum ya da senin iyiliğini istediğim için böyle düşünüyorum yani söylüyorum oluyor. Eğer sürekli yönlendirme ya da sürekli işte kararları etkilemeye dönüşürse zamanla farkında olmadan zamanla sınır ihlali de yapabiliyoruz. Zamanla ilişkilerimize de bir baskı hissiyatı da oluşturabiliyoruz. Oysa en sağlıklı ilişkiler efendim sevgi, yani hem yakınlığı hem de bireyselliği alanını koruyabilmek, sınırlarınızı koruyabilmek çok daha kıymetli. İnsan istiyor ki hem ait hissetmeli hem de kendisi de o hissiyatta olabilmeli. Bence işte aslında denge tam da burada başlıyor diye düşünüyorum. Yani ne tamamen uzak ne de tamamen iç içe. O yüzden bazen bazı sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor ya da bazen bazı kişilerde de alan ihlalini yapmadan o mesafeyi korumamız. Yani her şeyde olduğu gibi ilişkilerimizde de denge çok daha önemli.

0: sevgili dinleyiciler, aletçi iletişimden bahsediyorduk. Sevgi ve sınır mı, bunlardan konuşuyorduk efendim. Bazen şu noktayı unutmamak gerekiyor da, aile içinde yaşanan çoğu sorun aslında büyük olaylardan değil de küçük biriken duygulardan da ortaya çıkabiliyor. İşte söylenmeyen cümleler olsun, ertelenen konuşmalar olsun, iç içe atılan kırgınlıklar da zamanla büyüyebiliyor. Bazen bir taraf işte beni anlamıyor derken diğer taraf biz sadece senin iyiliğini düşünüyoruz diyebiliyor. İşte tam da burada aslında iletişim kopukluğu oluyor. Herkes kendi doğrusunu daha fazla ön plana tuttuğu için farkında olmadan hem karşımızdaki insanı kırmış oluyoruz hem de fazla sınır ihlali yapmış oluyoruz. Oysa en kıymetli şey karşılıklı olarak birbirini gerçekten duymak. Yani hem duymak hem gerçekten dinlemek ve her şeyde en önemlisi olduğu gibi dengeyi koruyabilmek. Yani sadece dinlemekte değil de anlamaya da çalışmak. Çünkü anlaşılmadığını hisseden insan zamanla geri çekiliyor ve uzaklaşıyor. Bu da ne oluyor? Aile içinde en güçlü bağ konuşabilmek ve kırmadan kendini ifade edebilmektir aslında. Eğer bizler de farkında olmadan karşımızdaki insanı, evet bazen iyilik yaptığımızı düşünüyoruz ama onun hissiyatına uygun davranmıyorsak ya da farkında olmadan kırdığımızı fark etmiyorsak, her şeyde olduğu gibi denge çok kıymetli diyoruz. Hakikaten denge çok kıymetli. Konuşarak, onu gerçekten anlamaya çalışarak dinlemek çok çok daha kıymetli. İşte bu ikinci saatimizde de istiyorum ki biraz daha böyle farkındalıkla ilerleyelim. Yani hiç hayatın içinden gelen bu gerçekleri biraz da şöyle dışarıdan bir gözle bakarak izlemek daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

sevgili dinleyiciler, aile içi iletişimden bahsediyorduk. Sevgilerimiz, sınırlarımız ya da sınır zannettiğimizde de farkında olmadan iyiliğini düşündüğümüz ihlallerimiz olabiliyor. Bence bir diğer nokta şu olmalı: aile içinde herkesin duygusu farklı bir şekilde ortaya çıkıyor ya. Kimi konuşarak olsun, kimi susarak, kimi de farkında olmadan içine atarak yaşıyor efendim. Ama ne şekilde olursa olsun duygularımız görünmez kalması ilişkilerde ne

hissiyatına girdiğimizde yalnızlaşabiliyor. Çünkü küçük bir nasılsın, nasıl hissediyorsun sorusu bile belki uzun süredir açılmamış bir kapıyı aralayabilir. Ama bunun için gerçekten dinlemeye hazır olmak çok önemli, çok kıymetli. Biz sadece dinlemek için değil de cevap vermek için dinliyoruz. Çoğu insanlara baktığımız zaman ne yazık ki böyle. Dinlemek derken sadece cevap vermek işte değil. Yani karşımızdaki insanı kırmadan, yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan anlamaya çalışmak. Aile ilişkilerin en zor ama en kıymetlisi noktada aslında burada başlıyor. Çünkü biz dediğim gibi farkında olmadan hep cevap vermek için dinlediğimiz için karşımızdaki insansa ne yazık ki hep diyor ki sen beni anlamıyorsun. Özellikle bu kadınlarda, bana gelen danışanlarda bunu çok yaşıyorum. Hocam beni eşim hiç anlamıyor. Neden? Çünkü dinlemiyor. Cevap vermek için dinliyor.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Biraz da sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: 88.6 Radyo Karadeniz.

sevgili dinleyiciler, bugün aile içinde iletişimden bahsediyordu. Konu sınırlarımız mı, sevgilerim, sevgi mi? Bundan bahsettik efendim. Hani bazen hayatımızda farkında olmadan karşımızdaki insan, evet düşünüyoruz senin iyiliğin için diye söylüyoruz ama yani sınır ihlali de yaptığımız anlarımız oluyor. Bazen duygularımız da çok önemli diye söylemiştik. Kimi insan duygusunu konuşarak, kimi insan duygusunu içinde yaşayarak, kimisi susarak anlatır dedik. Ama şöyle baktığımız zaman en kıymetli şey aile iletişiminde, aile ilişkilerinde en zor ama en kıymetlisi aslında karşımızdaki insanı yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan anlamaya çalışmak. Ve her şeyden önemlisi karşımızdaki insana cevap vermek niyetiyle dinlemek değil de gerçekten onu anlamaya çalışmak bence çok çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Programımızın süre sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. 11.43 olmuş saatlerimiz ve şöyle baktığım zaman aile içi iletişimde bugün birbirimizi gerçekten anlayabilmenin önemini konuşmak çok kıymetliydi. Bazen en büyük değişimler diyoruz da büyük sözlerle değil de küçük farkındalıklarla başlar. Bir cümleyle, bir bakışla ya da ne bileyim sadece gerçekten dinlemek için bile ilişkiyi çok bambaşka yerlere bile taşıyabilir. Umarım bugün böyle konuştuklarımız, her şey böyle herkesin aile içi iletişimde, bu bir tek aile içi iletişimde değildi, genel olarak ilişkilerimizde olsun, arkadaş ilişkilerimizde olsun, ailemizde olsun, dostluklarımızda, çocuklarımızla bile ilişkilerimizde, böyle her şey kendi hayatınızda küçük bir düşünce yapısıyla aslında aralanıyor. Dediğim gibi bir konuşmamızda her daim lütfen karşımızdaki insanın ihlallerini ihlal etmeden, sınırlarını ihmal etmeden ve her şeyden önemlisi gerçekten dinlemeye niyet ederek başlayalım. Çünkü dediğim gibi cevap vermek niyetiyle başladığımız zaman anlamıyoruz. Sadece o ana, o soruna odaklanmış oluyoruz ama bazen dediğim gibi bu da kırıcı olabiliyor. Umarım bugün konuştuğumuz böyle her şey kendi hayatımızda da küçük bir düşünce yapısına aralamış olur diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Yaşama Dair programımızla salı günü 10-12 saatler arasında sizlerle birlikteyim ve aynı saatte haftaya sonra tekrardan konuşuncaya dek, tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize, sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşünceye dek yeni program, yeni bir sohbet eşliğinde haftaya bekliyorum efendim.

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Günlerden 9 Haziran Salı. Ben Gültek Baş. Hasretin özlemin bittiği müziğin rengi programına hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra hafta içi her gün saatler 12'yi gösterdiğinde saat 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim olacak. Şöyle biraz radyonuzun sesini açın diyorum. Çünkü birbirinden güzel şarkılar birazdan sizlerle buluşacak. Ben hemen size ilk anonsumda hemen size numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bana istek parçalarınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz diyerek 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden 88.6 frekansına ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz diyorum ve ben sırayı Selami Şahin'e bırakıyorum. Yanımda sen olmayınca diyecek.

Baş, müziğin renginde sadece şarkılar değil, güzel anılar ve sıcacık sohbetler de sizlerle buluşuyor. Şimdi öyle bir şarkım var ki, kalbi kırık olanlar, yeniden aşka yelken açanlar, ben karışmam deyip en çok karışanlar, bu şarkı hepiniz için geliyor diyorum. Diyoruz ki, aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun, sana söylüyorum, benimle oynama, söyledim sana, şansını zorlama, uğurlar olsun. Burak Kutlu,

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, ben geldim tekrardan kısacık bir reklam arasından sonra. Şimdi biraz önce size Gülay'dan Hasretler Ayrılıkla Başlar sizlerle birlikteydi. Şimdi ben şöyle mesajlarıma bakacağım ama ondan önce sizlere bana böyle mesajlarını, istek parçalarını iletmek isteyen dinleyicilerimiz için WhatsApp hattımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinde bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle mesajlarıma bakıyorum. Bir mesajımız da şöyle diyor. Merhaba, selam ve sevgiler. Nasılsın demiş. Teşekkür ederim. Ben Batıkent'ten Halit amcam. Teşekkürler Halit amca. Sen nasılsın? Müslüm Baba'dan Yaşayamadım şarkısını sizlere ve Radyo Karadeniz ailesine gelsin demiş. Tabii ki Halit amca, şimdi sana Müslüm Gülses'ten Yaşayamadım geliyor. Şöyle radyonun sesini aç ve dinle diyorum.

0: tek başla müziğin rengi devam ediyor.
1: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında müziğin rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
0: Reklamları dinlediniz. Türkçe müziği

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes alınca

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Bilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23.

0: Işık alt tire mobilya 06.
1: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
5: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
7: Evet sevgili dostlar, 9 Haziran 2026 Salı akşamındayız. Saatlerimiz 17.04 gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz kontrolü üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize koskocaman iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Efendim, bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Ondan sonra da hemen hava durumunu vereceğim. Bakalım hangi cevaplar gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Cevaplar nereye mi? Hepinizin ezberinde olan bir cevap ama yine de söylüyorum. 0312 985 0886 cep telefonunuzda kaydettiğinizi biliyorum. Ama yeni dinleyiciler için tekrar ediyorum. 0312 985 0886. Efendim, bugünkü konumuz ne? Bir şansınız olsaydı İlk önce neyi değiştirmek isterdiniz? Sadece bir hakkınız var. Onun için sadece bir tane hakkınızı ne yapıyorsunuz, ediyorsunuz? Bir şansınız olsaydı hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz dedik. Ve hemen hava durumuna şöyle bir göz atalım bakalım. Efendim, şu anda 27 derece. Bugün maksimum sıcaklığımız 30 dereceydi. Parça bulutlu güneşli bir Ankara var. Saat 24'ten sonra da gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor çarşamba için. Yarın için 27 derece gök gürültülü sağanak yağışlı. Perşembe 29 parçalı bulutlu güneşli. Cuma 31 parçalı bulutlu güneşli. Cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanak yağışlı. 27 cumartesi, pazar günde 22'ye düşüyor yine hava durumu sevgili dostlar. Ne diyoruz? Herhalde yaz gelmeyecek, bizi kandırıyor mu diyoruz bilmiyorum ama ne dersek diyelim, şu sıcak havalarda sokaktaki patilicanlar için bir kap su bir kap mama vermeyi asla ihmal etmeyelim diyorum ve hemen çok güzel bir şarkıyla geliyorum. Vay vay vay Demet ablam, hoş geldin.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Evet sevgili dostlar, basık ve böyle basıncı yüksek, evet, terlemeyi fazlalaştıran bir hava ile karşı karşıyayız ama yine de ne yapıyoruz? Güzel şarkılarla bu negatifi pozitife çevirmeye devam ediyoruz. Sevgili Aydın demiş ki güzel insan kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Konumuza dönecek olursak hayatımı sil baştan değiştirmek isterdim. Önce sağlıklı, sonra bol paralı bir hayat sürerdim. Aydın Güleç demiş. Efendim sorumuz şu: hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Bir, sen komple hayatını değiştirdin, yapma, o kadar da kötü değildir diye düşünüyorum. Yine bence bir düşünüp bir de bana cevap yaz. Çünkü bu cevabını kabul etmedim desem yeridir. Hayatında bir tane şeyi değiştirsen o ne olurdu? Bir şans veriliyor ve bir şeyi değiştireceksin. Ne olurdu? Bunun cevabını 0312-985-0886'ya verin diyorum. Ben de diyorum ki sevgili Aydın, kabahat bende. Böyle soru sormayayım değil mi?

Evet sevgili dostlar, dün mesela bir haber dinledim. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok enteresan bir haber. Mutlaka duyanlarınız vardır ama ürkütücü olmasında herhalde son noktaya gelmiş bir durum. Efendim, yapay zeka herhangi bir insan komutuna ihtiyaç duymadan, bakın tekrar ediyorum, yapay zeka herhangi bir insan komutuna ihtiyaç duymadan kendi komutlarını üretmeye başlamış. Bu çok ciddi anlamda bir tehlike ve birçok yapay zeka ile ilgilenen firmalarda bunun durdurulmasını istemişler. Çünkü bir zamanlar şey vardı, hatırlar mısınız, robot savaşları diye. İşte insanlara saldıran robotlar vesaire falan filan, kontrol edilemeyen robotlar. Şimdi her taraf robotlu olmadı mı? Geçen Çin'de bir bakıyoruz, yüzlerce binlerce asker robot yetiştiriliyor. Şimdi bunların kendi aralarında kodlar yazdığını, bu kodlardan insanların haberini olmadığını ve bu ilerleyen zamanda da tabii ki robotların dünyayı istilaya girme çalışmalarını düşünemez miyiz? Düşünürüz bence. Bence çok korkunç ve çok tehlikeli. Yani bu konuda ta başından beri yapay zekayı hiç sevmemiştim. Bu tuzu biberi değil, gerçekten yemeği oldu olayın. Bırakın tuzu biberini, yemeği oldu. İnşallah böyle tehlikeli olaylar olmadan bir şeylere dur derler. Çok kötü bir gelişme diye kendi adıma yorumluyorum. Farklı yorum olan varsa yazarsa sevinirim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Hande Yener Madrigal ile beraber çok güzel bir şarkı yapmıştı. Adı neydi biliyor musunuz? Ego.

Evet sevgili dostlar, şimdi Samsun'a doğru gidiyoruz. Sevgili Halit mesaj atmış, bakalım Samsun'dan neler demiş. Bir şansım olsa demiş, bol param olmasını isterdim galiba. Daha varlıklı olursam tüm patili canlara yardım edebilmeyi, garip gurebayı kollayabilmeyi çok isterdim demiş sevgili Halit. Yüreğine sağlık. Zaten bu konuda da patili canlara verdiğin desteği de yakından takip ediyorum. Evet, herkes patili canlara destek olmalı. Çünkü ne diyoruz? Onlar bize Allah'ın emaneti diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı Samsun'a, aynı zamanda sevgili TV Tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan edeceğim. Volkan Konak gelecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Yatma yeşil çimene diyecek.

Evet sevgili dostlar, bakalım kimler mesaj atmış. Evet sevgili Levent, evet sevgili Levent mesaj atmış, diyor ki Burç abi iyi akşamlar, eğer böyle bir şans verilseydi ilk olarak zamanı değiştirirdim, çünkü kaybettiğimiz para geri gelir, kaybettiğimiz eşyalar yerine konur ama geçen yıllar geri dönmüyor. Bugün daha çok sevmeyi, daha çok yaşamayı seçerdim, çünkü hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Tüm dinleyenlere selamlar, iyi yayınlar demiş sevgili Levent. Evet, zaman her zaman söylüyoruz, geri alınamayacak tek şey, ama eğer böyle bir şans verirse, alabiliyorsan ne mutlu sana, hiç olmazsa geçmiş yıllara giderdin. Hatan varsa, eğer içinde ukde olan bir hatan varsa da ya da bir yanlışın varsa düzeltirdin, çok da güzel olurdu. Bunun için hani bazen böyle zaman makinesiyle ilgili filmler vardı, biliyorsunuz. Ne yapıyorlardı? Geçmişe gidiyorlardı. Orada hatalarını düzeltip gelecekte o hataların bütün dünyaya yayılmaması için bir şeyleri düzeltiyorlardı. Tekrar geri geliyorlardı falan gibi. İşte o zaman makinesi içinde belki çalışılma oluyordur diye düşünüyorum. Işınlanma makinesiyle ilgili de belki çalışılma vardır. Her şey vardı bu devirde. Zamanı gelince ortaya çıkacaktır diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan edeceğim. Tabii ki ondan sonra reklamlar. Reklamların ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada LGS'de beslenme paketi dağıtılacakmış sevgili dostlar. Düşünebiliyor musunuz? İlk defa duydum. Çok enteresan bir haber. Bununla alakalı da 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da, yani yaklaşık 4 gün sonra LGS'ye girecek. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı bu 4 günde çok fazla sıkmıyoruz. Hadi işte son bir gayret. Hadi şu kadar daha soru çöz falan demeyelim. Çocuklarımız zaten çok ciddi anlamda ne yaptılar? Efor sarf ettiler. Sarf etmeyenler de mutlaka ki var. İlgisiz alakasız aileler mutlaka ki var. Ama siz olun. Şu 3-4 gün biraz sakin bırakın. Kendi başlarını bırakın. Streslendirmeyin. Ve hiçbir şekilde

Bence güzel bir şey mi? Değil. Neden diyeceksiniz? O anda bir şey yerken içerken boğazına kaçtı ve çocuk öksürmeye başladı. O anda sınavı terk etmek zorunda kaldı. Lavaboya gitti. İşte bu tür durumlar için bence hiçbir şey yemeyin sevgili çocuklar. Ne yapın? Onu alın. Yanınıza koyun. Sınavdan sonra yersiniz. Çünkü bence tehlikeli. Güzel bir düşünce mi? Biraz soru işareti var kendi kafamda. Çünkü her an her şey olabiliyor. Heyecandan tükmük dahi yutulduğunda ne oluyor? Defalarca öksürüyoruz. Ondan sonra problem hiç bitmiyor.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.38. Reklamların ardından Gülben Ergen bizlerleydi. Arka sokaklarda neler oluyor dedi. O kadar çok şey oluyor ki, değil mi? Mesela kadına şiddet oluyor, patilicanlara şiddet oluyor, hırsızlık oluyor, her şey oluyor arka sokaklarda. Sissiz olun, ne yapın efendim? Issız yerlerden gitmeyin. Şu yeni bir işaret var biliyorsunuz. Baş parmağınızı kapatıyorsunuz, dört parmağınızı açıp kapatıyorsunuz ya. O ne demek? Benim şu anda tehlikede olduğumu gör demek. Tekrar ediyorum. Baş parmağı içine doğru kapatıyoruz. Diğer parmaklarımızı kapatıp açıyoruz avucumuzun içine doğru. Ve insanlar gördüğünde senin zor durumda olduğunu anlıyorlar. Ya kendileri yardım ediyorlar ya da polise haber veriyorlar. Onun için onu hiç unutmayın. Allah kimseyi de zor duruma düşürmesin. Çünkü çok ciddi sıkıntı var bu konuda. Sadece ülkemizde değil, dünyada da sıkıntı var. Bu konuyla ilgili sosyal medyada bu uygulamayı, daha doğrusu bu hareketi tanıtmak için çok fazla böyle videolar dönüyor. Lütfen izleyin onları. Tekrar ediyorum. Baş parmağı içeri doğru kapattım. Diğer parmaklarımı açıp avucumun içine doğru kapatıyorum ve tehlikede olduğumu ne yapıyorum? İnsanlara bildiriyorum. Bir. İkincisi, lütfen Kades uygulamasını cep telefonunuza indirin. Kades çok önemli bir uygulama. Bastığınız anda hemen polise mesaj gidiyor. Aynı zamanda yerinizi anında tespit edebiliyorlar. Sessiz olun. Bu iki uygulamayı, birisi uygulama değil hareket, birisi telefonunuza indiriniz uygulama. Bunu unutmayın. Çünkü her giden can bizden giden bir candır. Onun için kurtarabiliyorsak ne mutlu bize diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Gülşen bizlerle diyor ki bangır bangır bağırmalıyız bunları diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Zehra Hanım demiş ki Burçin Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hava çok bunaltıcı ve sıkıcı. Sıradaki şarkıyı aileme, size ve dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Evet, şu anda özellikle kapalı bir Ankara havası var. Hafif böyle rüzgar eser mi diye bakıyorum ama esmiyor maalesef. Dediğiniz gibi bunaltıcı bir hava. Güneş kendini gösteriyor, göstermiyor ama çoğunlukla da bugün göstermedi. Parça bulutlu güneşli diyordu ama bence çok bulutluya yakın bir hava vardı sanki diye düşünüyorum. Ve madem hava çok sıcak, madem bunaldık, o zaman Ebru Polat gelsin, bakın ne diyor.

Evet sevgili dostlar, ne dedik, ayın 13'ünde liseye yerleşme sınavı var. Peki üniversite sınavı ne zaman? O da çok yaklaştı. Ona da yani bir haftadan biraz daha fazla bir zaman var. TYT yani temel yeterlik sınavı 20 Haziran cumartesi günü sevgili dostlar. AYT alan yeterlik sınavı 21 Haziran pazar günü. Ve yabancı dil testi de yine 21 Haziran pazar günü öğleden sonra olacak. Evet, AYT sabah oturumu. Yabancı dil testi öğleden sonra olacak. Yani onun içinde yaklaşık 12 gün kaldı. 11-12 gün sonra üniversite sınavı olacak. Ve çocukluğumuzdan itibaren, yani ilkokul 1'den itibaren hayalimizde kurduğumuz üniversite, evet üniversite kısmını için ne yapacağız? Ter dökeceğiz. Sınavda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ama oldu ki sıkıntı mı oldu? Her zaman söylüyoruz. Dünyanın sonu asla değil. Eğer hatan varsa bir sonraki seneye hatalarını telafi ederek sınava hazırlanmak senin elinde. Onun için sen ol, elinden geldiğince sınava iyi hazırlandığını hissediyorsan heyecan yapma, sınavına gir aslanlar gibi, istediğin yeri kazan diyorum. Sınav mı edeceksin? Öf, herkes püf diyor değil mi? Öf püf diye sınavı da getirdik maalesef.

Evet sevgili dostlar, bugün Antalya'nın Kaş ilçesinde 191 kilometre uzaklıkta sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Depremin yüzeye yakın bir noktada 8.28 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmış diyoruz ve buradan diyoruz ki geçmiş olsun Antalya Kaş ilçesi diyoruz. Allah beterinden korusun, çünkü hakikaten çok ciddi sıkıntı deprem. Daha beterini biliyorsunuz yaşamak istemiyoruz. 6 Şubat depremi zaten bize depremin ne anlama geldiğini daha fazla anlattı. Neden diyeceksiniz? 11 tane ilimizde aynı anda olduğu için. Daha önceleri hiç olmazsa bir ya da iki il yan yanayken böyle sıkıntı oluyordu. Şimdi 11 il oldu tabii ki 6 Şubat'ta. Onun için korkuyoruz. Ama korkunun ecele faydası yok. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince önlemler alacağız. Bunlarla ilgili mutlaka ki kamu spotu yapılmalı diye sabah yayınımda çok fazla tekrarladım. Şimdi söylüyorum. Lütfen haberler arasında verilen reklamların belli bir kısmında depremle ilgili kamu spotu yapın ki insanlar bilinçlensinler. Ve bu şekilde depremde camdan atlamak, merdivenden inmek, asansöre binmek gibi gereksiz şeyleri yapmadan hayatta kalabilmenin yolları neymiş görsünler. Elbette ki hepimizin elinin altında tablet, telefon, bilgisayarlarımız var. Bizler de yapabiliriz. Ama önemli olan burada lütfen kamu spotu şeklinde yayınlayın ve vatandaşımız daha fazla bilinçlensin. Neden mi? Çünkü herkes tablet, telefon, bilgisayar kullanamıyor, bilir, evinde olmuyor olabilir. Ne diyorum? Nokta. Efendim şimdi çok güzel bir şarkı var. Ardından reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından tabii ki kim mi var? Yumoş Yatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te dönence var. Yine yastık hediyemiz olacak. Ne yapıyoruz? Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Bizi takip ediyorsunuz. Sorularımızı sorduğumuz anda ilk cevap veren kimse o güzel yastığı hediye edeceğiz. Az kaldı. Dakikalar sonra.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 9 Haziran 2026 Salı akşamındayız. Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor. Yumo Şatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te dönenceyi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden şu andan itibaren dinlemeye başlayan herkese iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Evet, Yumo Şatak yine bugün iki tane ne yapacak efendim? Rahat uyumamız için bize yastık hediye edecek. Sizsiz olun, beni dinlemeye de kalın birazdan, çünkü sorular ne yapacak? Gelecek ve birimiz birinci yarıda, diğerimiz ikinci yarıda talihli olacağız ve yastığımızı kazanacağız diyorum. Hemen şöyle bir bakalım, bir mesajımız var. Sevgili Cengiz demiş ki, selamlar Burçin abi, ben ilk olarak korkularımı değiştirmek isterim. Çünkü hayatta yapamadığımız birçok şeyin sebebi korkularımız. Ya başarısız olursam diye düşünüyoruz, ya kaybedersem diye geri duruyoruz. Oysa bazen en güzel şeyler cesaretin arkasında saklı. Bugün olsa da cesur bir insan olurdum. Sıradaki şarkı aileme, sana ve dinleyenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Cengiz. Ben de diyorum ki, benim bir şansım olsaydı, ki o şans şu anda zaten var, yatağımı değiştirirdim. Yumuş yatak alırdım. Hem de ne alırdım biliyor musunuz? Vega serisi. Kışın ısıtan, yazınsa tam tersi klima etkisi yaratan Vega yatak alırdım ve bir daha da yıllarca hiçbir şekilde yatakmış vesairemiş, yorgunlukmuş, dertmiş, tasaymış düşünmezdim. Derdi tasayı istemiyorsan, yatağında keyif almak, sabah kalktığında güne zinde başlamak istiyorsan, o zaman tek adres Yumoş Yatak ve Yumoş Yatağın bayileri efendim. Bugün yine tabii ki iki tane bayimiz hediyemizi veriyor. O zaman ben de hem sevgili Cengiz'e hem de Yumoş Yatağın Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Adil Yavuzeli, sevgili Gülgün Hanım ve tüm çalışanlarına, tüm bayi dostlarımıza ve tüm Radyo Karadeniz ailesine diyorum ki, sesleri aç, camları indir. Ne zamanı? Tabii ki horon zamanı, horon.

Evet sevgili dostlar, ne yaptık? Bitleri pireleri döktük ve tekrar yayına geri döndük. Evet sevgili Metin demiş ki, iyi yayınlar Burçin Bey, severek dinliyoruz. Çok tatlı bir ses tonunuz var. Allah sağlıkla sıhhatle işinizi yapmayı nasip etsin inşallah. Tabii çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, o senin güzel bakışın değil, güzel dinleyişim diyelim, öyle diyelim. Çok sağ olasın. Her zaman kendi sesimi kullanmayı, asla yayvan konuşmamayı, düzgün Türkçe ile herkese örnek olmayı ne yapıyorum efendim? Vazife edindim ve bununla alakalı da eğitim atölyemde diksiyon dersleri de veriyorum. Burcu Gülbenk Official'dan ne yaparsınız takip edebilirsiniz beni de. Diksiyon derslerini veriyorum kendimce efendim ve sonunda hem üniversiteden onaylı, E-Devlet'ten onaylı belge hem de SCCW belgesi de veriyorum. Bu da bilginiz olsun, dipnot olarak bir yerinize ne yapın efendim, kafanızın bir yerinde dursun diyorum. Ve sevgili Gülgün mesaj atmış, onu da hemen okuyayım. Burçin Bey günaydın demiş. Pardon, ne demiş? Ha, Burçin Bey günaydın değil, Burçin Bey dönence demiş. Yayınınız Yumuş Yatak ailesi olarak hep birlikte dinliyoruz. Harika sunumunuz ve müthiş müzik seçimleriniz için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Radyo Karadeniz'e Burçin Gülbenk'te dönence demiş. Trafikteyim, feci yağmur var demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu durumda bile mesaj attığın için sevgili Gülgün, yüreğine sağlık. Sevgili Gülgün de efendim Yumuş Yatak Bölge Müdürü kendisi. Buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum kendisine. Efendim Yumuş Yatak'ın tabii ki sadece sizlere bir hediyesi yok. Biliyorsunuz yatak, yastık hediye ediyoruz. Bayilerine de bir hediyesi olacak ama bu hediye sürpriz bir hediye olacak. Ne olduğunu hemen söyleyeyim. Ne yaparlarsa bu hediyeyi kazanacak. Sevgili bayilerimiz de pür dikkat dinlesinler lütfen. Diyorum ki beni arayarak en iyi babalar günü anısını anlatan bayimizden bir tanesine sürpriz bir hediyemiz var. Tekrar ediyorum. Beni arayarak en iyi babalar günü, evet en iyi babalar günü anısını anlatan bayimize sürpriz hediye var Yumuş Yatak Yönetim Kurulu'ndan. Bakalım 0312-985-0886'yı arayıp da ben bu anıyım vardı, bunu anlattım diyen çıkacak mı, çok merak ediyorum. Ama bunu bugünle sınırlamayacağım. Bunu bugün, tabii ki salı, çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere 4 gün üst üste beni arayabilirsiniz bu konuyla ilgili. Hangisi iyiyse gerçekten ben değil, tabii ki yönetim kurulu karar verecek bu dinledikten sonra. Ondan sonra da size hediyesini takdim edecek. Tekrar ediyorum, Yumuş Yatak'ın bayilerine sürpriz bir hediyesi bu. Efendim şimdi gelelim sevgili dinleyicilerimize. Hemen soruyorum sorumu. Biliyorsunuz Nutuk kitabımız var. Nutuk kitabının orijinali kaç sayfadan oluşmaktadır? Hem sayfa olarak hem de belgel olarak kaç sayfadan oluşmaktadır? Hemen söylüyorum. 0312-985-0886. Beni ilk arayan tabii ki öncelikli ama mesaj atan da tabii ki ne yapıyor? Bu değerli hediyeyi, yastığı kazanıyor. Süremiz başladı. Şimdi Nilüfer bizlerle ara sıra bazı bazı diyor.

Evet sevgili dostlar, bugün yarışmamızın cevabı için birçok dinleyicim mesaj attı. 600'lü rakamlar, 700'lü, 800'lü rakamlar geldi ama birazdan doğru cevap vereceğim ama bugünkü ilk hediyemizi kim veriyor? Tabii ki İzel Home veriyor sevgili dostlar. Yumoş bayisi İzel Home'dan hediyeyi kazanan talihlimiz Musa Gümüş. Evet, Musa Gümüş bugünkü talihlimiz dedi ki 900'ün üstünde dedi. Evet, 900'ün üstünde. Net bir rakam yok onda ama şöyle söyleyeyim size. Metin olarak 627 sayfa, belgeli olarak da 303 sayfa olarak gözüküyor ama net olarak bir sayı verilmiyor. 900 sayfadan fazladır deniyor. 900'ün üstünde diyerek Musa Gümüş bugünkü talihlimiz oldu. İzel Home'dan bir adet yastık kazandı. Yüreğine sağlık diyorum sevgili Musa Bey. Öteki arkadaşlarımız da üzülmesin. Diğer yarımızda bir tane daha sorumuz olacak. Mutlaka ki ne yapıyoruz? Doğru cevabı bilen siz olacaksınız. Sonunda da ne yapacaksınız? Güzel bir yastık sahibi olacaksınız. Ve en önemlisi oradaki çok güzel yataklar olan Vega yatak, Troy yatak, Frida yatak, Tesla yatak, Bolero yatak, o kadar çok var ki. Onların hepsiyle tanışacaksınız ve belki de ihtiyacınız var. Hani bir şansım olsa ne yapardım dediniz ya, alın size yastık kazanma şansını verdik. Bir bakarsınız bu şansınızla gidip oradan ihtiyacınız olan yatağı da siz alırsınız. Ne diyoruz? Darısı başınıza.

Evet sevgili dostlar, şu anda yağmurlu bir hava var birçok yerde. Sevgili Resul kardeşim yağmurlu bir çevre yolundan selamlar sunarım demiş. Bize fotoğraf atmış, yüreğine sağlık. Aman dikkat diyorum lütfen. Keşke hani sen de katılabilsen yarışmaya ya da sen de bir yastık kazanabilsen, gerçekten gönülden isterim. Çünkü her zaman bize yol durumunu bildiriyorsun. Sağ olasın, var olasın diyorum. Biraz belki yarışmayı da kim kazandı? Sevgili Musa Gümüş kazandı. Doğru cevabı vererek kendisine, aslında bundan sonra bunu da yapalım bence. Bir alkış yollayalım mı? Evet sevgili Musa Gümüş'ü alkışladık. Yumuş yataktan bir tane ne yaptı efendim? Yastık kazandı. Evet bir diğer mesajımız var, çünkü mesajlar yine gerçekten çok fazla geliyor. Yüreğinize sağlık, beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bakalım kim atmış, hemen şöyle bir gözden geçiriyorum. Sevgili İbrahim Erişkin atmış, demiş ki Burçin kardeşim, benim değiştirme şansım olsa korkularımdan kurtulmak isterim. Çünkü insan korkularla yaşaması çok zor. Sıradaki parça tüm Radyo Karadeniz dinleyenlerine gelsin demiş. Ne diyeyim valla, inşallah korkularından kurtulursun. İnşallah dermansız dertler vermesin diyorum. Ve sevgili Resul hemen ekleme yapmış. Diyor ki araç kullanıyorum abi, o yüzden yazamıyorum. Haklısın, yüreğine sağlık. İnşallah bir bakarsın. Yani şöyle söyleyeyim, sabah yayınından itibaren akşam da dahil olmak üzere yol durumuna ait bütün bilgileri bana verdiğin için çevre yolu ile ilgili, ben de belki bir rica ederim, sana bir torpil yaparım, bir tane yastığı sana hediye ettiririm diye buradan düşünüyorum. Sen de Samsunlusun, yumuş yatak da Samsunlu, bir torpil de olur sanki be Resul kardeşim, olmaz mı? Olur, beni de şu anda dinliyorlarsa Resul kardeşime ben kendim diyorum ki sana bir yastık hediye ettim. Gerçekten bugünkü yastığı da sana verdim. Hem de soru sormadan ikinci yarışmayı sen kazandın bence. Çünkü hiçbir zaman beni yalnız bırakmadın. Aylardır benimle berabersin. Onun için ikinci yastık da senin Resul kardeşime ben canı gönülden hediye ediyorum. Samsun firması olan Yumoş Yatak'tan Samsunlu bir kardeşimize ne yaptık? Yastığımızı da verdik diyorum. O zaman ben de diyorum ki ben böyle şeyleri yaparım, bilirsin diyorum ya.

0: Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
6: Evet sevgili dostlar, bence hani biraz evvel Erol Evgin'in bir şarkısını çaldık ya, bir tanem söyle canım ne istersen iste benden diye, herkesin bence gönlünden ne geçti biliyor musunuz? Bana eşim böyle bir soru sorsa, bana nişanlım, bana sözlüm, bana sevgilim böyle bir şey sorsa, bu soru sorsa ne derdiniz biliyor musunuz? Elbette ki yumuş yatak isterdim dersiniz. Neden? Çünkü herkes günü gerçekten çok yorgun bitiriyor mu? Bitiriyor. Hayat telaşıyla kafa dolu mu? Dolu. Geçim sıkıntısı var mı? Var. Bunların hepsi ruhen ve bedenen bizim üstümüzde mi? Evet. Doğru yatmak, doğru yatakta yatmak, doğru bir uyku çekmek, sabahları zinde kalkmak hepimizin hakkı mı? Evet. O zaman ne diyoruz? Bir tanem söyle canım ne istersen iste bendenin cevabı yumuş yatak istiyoruz. Çünkü Vega yatak ayrı bir güzel. Troy yatak ayrı bir güzel. Frida yatak ayrı bir güzel. Bolero yatak ayrı bir güzel. Tabii ki sadece yatakta da kalmıyoruz ki. Yatağın yanında başlık var, baza var, yastık var, koltuk takımı var, nevresim takımı var. Ne isterseniz var. Buranın ismi Yumoş Yatak. www.yumoşyatak.com.tr. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste bendenin karşılığı.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte

Evet, sevgili dostlar, sevgili Ömer ve Melek Pelenkoğlu çifti mesaj atmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı Tampon Tampon'u, Trafikte Olan Radyo Karadeniz dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Gerçekten Tampon Tampon'u bir trafik var. Şu anda bulunduğumuz yerde de gökyüzü ne yaptı efendim? Kara bulutlar da kaplanmaya başladı. Hafif de esmeye başladı hava. Birazdan da herhalde buraya o yağmurlar gelir diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir yataktan bahsedeceğim size. Biliyorsunuz Tesla araç var. Bizde de Tesla yatak var. Tesla'ya yeni bir yazılım geldi ve yeni yazılımda ne oluyor biliyor musunuz? Çağırıyorsunuz, yanınıza geliyor araba. Evet, yanlış duymadınız, bunu yapıyor. Tesla yatak da onu yapıyor aslında. Nasıl biliyor musunuz? O kadar yorgunsunuz ki o güzelliğiyle sizi bir anda yatağa gitmeniz hissini verdiriyor size. Çünkü bulutların üzerinde uyuyormuş gibi hissediyorsunuz, emin olun. Gelişmiş tam 3 katmanlı sistem var ve bu sistem omurgaya destek veren bir yapıya sahip. Sessiz ve huzurlu uyku deyince akla Tesla yatak geliyor. Tesla yatak günü yorgunluğunu unutturmak için tasarlandı sevgili dostlar. Tekrar ediyorum, siz yatağa çağırmıyorsunuz. Yatak o kalitesiyle diyor ki gel de yorgunluğunu alayım diyor, sizi çağırıyor ve ne yapıyorsunuz, yemeği yer yemez hop koşup yatağa günün yorgunluğunu ne yapıyorsunuz, atıyorsunuz efendim. İşte yumuş yatak bunun için var. 55 senedir Arge çalışmasıyla sizlerin en güzel şekilde, en konforlu şekilde yatmasını sağlayan firmanın ismi, markanın ismi yumuş yatak. Ne diyoruz, nokta. Şimdi de ben aslında o gördüğün kul kadınım diyor Ajda Pekkan. Ben de diyorum ki benim anlattığım size işte o kul yatak, yumuş yatak.

Evet sevgili dostlar, yağmurla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Sevgili Melek Pilenkoğlu bir video atmış. Burçin Bey merhaba, Doğukent Caddesi'nde çok yağmur var demiş. Evet baktım ve çok ciddi bir yağmur var. Lütfen dikkatli olalım. Takip mesafesini asla ne yapmayalım efendim, kaçırmayalım. Ve sevgili genel yayın yönetmenim sevgili Metin Özdemir de biraz daha telefonla aradı. Dedi ki Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu tarafı da çok ciddi yağmur var. Dinleyicilerime benden bir duyuru yaparsan sevinirim dedi. Yüreğinize sağlık diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri de ne yaptık? Mobese kamerası ilan ettik ve eğer varsa eğer yine sizin bölgenizde de yağmur lütfen bildirin. Önleminizi alın. Takip mesafesini koruyun. Sinyalsiz sağa sola dönmeyin. Sıkıntı yaratanlarla muhatap olmadan 112 yani 112 arayın. Marka, model, yön, plaka, renk deyin. Gerisini emniyet güçlerimiz halletsin diyorum ve hem Metin Özdemir için hem Melek Pelenkoğlu hem de tüm Radyo Karadeniz dostlar için Emre Altuğ geliyor ve diyor ki çal kanunum çal diyor.

Evet sevgili dostlar, Yumuşatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te Dönenci'nin bugünlük son arasına girdik. Hemen mesajımızı okuyalım. Burçin Bey iyi akşamlar demiş sevgili Güler Hanım. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Eğer sadece bir şeyi değiştirecek olsaydım insanların mutsuz olmak için bu kadar sebep aramasını değiştirirdim. Çünkü çoğu zaman sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Hep eksik olana odaklanıyoruz. Oysa mutluluk bazen çok yakınımızda duruyor. Belki biraz şükretmeyi öğrenebilirsek her şey farklı olurdu. Tüm dinleyenlere sevgiler, iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Gülhan demiş ki günün bu saatinden selam olsun, bugünün konusuna gelince tek kelimeyle kaderimi iyi yayınlar demiş, yani kaderimi değiştirdim demiş. İyi yayınlar diliyorum, sıradaki parçayı görmek üzere olan herkese armağan ediyorum demiş ama orayı anlayamadım tam, herhalde sesli mesajdan kaynaklı. Efendim ne diyoruz güne, eğer zinde başlıyorsak ya da başlamak istiyorsak çok iyi bir uyku alıp günümüzü mesela enerjiyle doldurmak istiyorsak bunun tarifi yumuş yatak. Peki enerjiyle doldurduğumuz günü yorgun argın eve dönerek kapatıyorsak bunu tekrar enerjiye döndürmenin yolu da yine yumuş yatak. Yani uyandığından da uyuduğunda da yol yumuş yatağa çıkıyor. Efendim yumuş yatağın sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönence bugün ne yaptı? Son buldu. Sessiz olun, rahat bir uyku için yumuşyatak.com.tr'yi inceleyin. Orada ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız diyorum. Efendim akşamın 17'sinden itibaren beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın. Yarın yine aynı saatler 17'yi gösterdiğinde 88.6 frekanslarında ne yapıyoruz? Burçin Gülbenk'te Dönence de buluşuyoruz. Yine günün keyifli konusu, yine güzel şarkılarla o tampon tamponu trafiği yok ediyoruz. Evimize sağlıklı bir şekilde uyanıyoruz. Madem biraz evvel çal kanunum çal dedi. O zaman Robert Otome desin ki madem kanundan bahsediyoruz o zaman aşkın da bir kanunu var diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. En güzel akşamlar sizlerle olsun.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi.
1: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
0: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Sebebi.

0: facebook.com/radyokaradeniz886 Abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: 88.6 Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için YouTube

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Merhaba, ben Gültekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
5: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541-504-7423. Instagram Işık @mobilya. Mobilya 06.
6: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatte

Tuganız biz, yüzlerce yıldır Tugan. Köktürk'ten, Uygur'dan, Karahanlı'dan, Babürüm ses vermiş Hint diyarından. Yürüyoruz Tugan kızıl elmaya. Mete'den almışız buyruğumuzu, Turanel'den sorun uyruğumuzu, dost düşman duyacak soluğumuzu. Yürüyoruz Tugan kızıl elmaya.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sensiz.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.